0: Aslı tadıyla. Serinle, yenilen zövk al. Badamlı, adıyla ve dadıyla.
1: Pazitano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Dijital Bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Dijital Bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Dijital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
0: Badamlı'dan yepyeni teravet. Yeni Badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği meyvenin balanslı tadı ile.

0: çılgın cıvlanıdır Bayat-ı Şiraz. Sevinçten kedere, gemden neşeye, keçit meydanıdır Bayat-ı Şiraz.
1: Bayat-ı Şiraz, okuyun Mirelem Mirelem'i, müşahit edirler, emektar artistler, tarda Sahip Paşazade, tamancada Toklu Esedullah.

0: Yeni Badamlı Seryası. Limon, lime, nane, portakal. Tabi mineral suyunun serinliği meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zövk al. Badamlı, adıyla ve dadıyla.
1: FIFA Dünya Çempiyonatı finalını canlı izleme istiyorsan sadece Birbank Visa taksit kartını al. 8 Mayıs'a dek aldığın kartla bir marketten en çok alışveriş eden ol. Ve muhteşem final heyecanı için Amerika'ya yola düş. Tarihi fırsatı kaçırma. Daha etraflı birbank.az. Birbank Azerbaycan Respublikası Merkez Bankası'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şanıdı.
2: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 nömresine zeng edin.
3: Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: Bir Bank Invest tedbirinde. Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası Merkez Bankası'nın verdiği 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdı. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Premium Residence Cypress layesinde. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi

onun verdiği komentaryalar o filme ayrı bir yaraşık verirdi, ayrı bir can verirdi. Filmi çekip kurtarmıştı, montajını elenmişti ancak seslendirme, o komentaryaların yazmak merhalesinde artık hayatta yok idi. Güzel böyle cazibedar, o komentaryaların yazmak merhalesinde artık hayatta yok idi. Güzel böyle cazibedar seslerden falanla bu komentaryalar yazılmıştı özünün kayıtlarının esasında falan da ama herhalde Rom özü yok idi da. Bu 20. asrın talihi hakkında bir filmdi. 20. asırda insanların ömründe neler baş verip, dünyanın hayatında neler baş verip, faciler, keşfler, ihtiralar, dünyanın ayrı bir sima kazanması 20. asırda adesil değil, içerisinde iki dünya muharebesi olmuştu. O birinci dünya muharebesinden de danışırdı, ikinci dünya muharebesinden de. O filmin sonlarında bir şey değil, müsahibelerin, apardığı danışıkların öğrendiği tarihi menbelerin neticesi olarak. Deyir ki o nehenk muharebeler o zaman baş verir ki o birisi muharebenin ondan evvelki daha nehenk bir muharebenin hatırası artık soymuş olur. O neslin hatırasını taşıyan insanlar gedirler. Bir zamanlar biz uşak olanda, biz yeni yetim olanda, genç olanda o muharebe kahramanlarının İkinci Dünya Muharebesi'nde iştirak edenlerin birçok sağ idi, hayattaydılar. Cürbəcür tədbirlər keçirilirdi. Onlar orden medallarını takırdılar, gelirdiler hürmətlə. Onlardan görüşler, onlara hürmət, məktəblilerin görüşü ve çoxlu kitaplar çıkırdı. Ve hem de yaşlaşmış o köhnə marşallar, hatirelerin yazırdılar müharibə illerinin. Maraqlı bir tarix idi. Ve sonra yavaş yavaş bu insanlar getdi. O müharibəni görenler, o müharibəni yalnız cəbhənin içerisinde, səngərdə yox, elə arka cəbhədə onun aclıqla, sıxıntılarla, nə bilim o qəhətlik ki o dövrün içərisində vardı, onlarla, yaxud o cəbhədən gələn o qara kağızlarla bunun dərdin, azarın yaşamış insanlar da yavaş yavaş dünyadan getdi. Ve həmin o Romun dediği mərhələ elə bir ki yaxınlaşır ki, dünya sanki yaddan çıxardır artık o böyük müharibənin şahitleri de gedib, xatirəsi de olub dünəndə qalan bir əks-səda kimi.

ayrılık bir denizmiş. Sen uzak yaşılada ayrılık bir denizmiş. Sen uzak yaşılada ayrılık bir denizmiş. Sen uzak yaşılada ayrılık bir denizmiş.